Aslında yotu. İzk yevas mek zinvori marmina dereve susuna sirvume. Hasat vele bu yego zinvorunu span vele hordonano miyasa nagni azan kazmi vra irani hasakman jamanak. Yego şap diyor tru socialum trampa haytayla. Bu irana bazman pati kvacari yoa kançur amerikati zinvori hamar. Vorona spanume. Yevze zaminalarına derete hayanit. Hacı Gütsün.

Hürmetli radyo anlayıcılar, hem de haberli anlayışla bugünkü mühim haberlerimizin tepsili mezmunları tüvendikçe. Türkiye, kademi Akdeniz şehirdeki 2000 yıllık tarihki ege bir koçunu otturgaş kaldı. Türkiye'nin canıbıdaki kademi Aspindos şehirde kademi tiyatr bilen Akropol'nu yani İhiz kalanı birbirine bağlaydıgan tahminen 2000 yıllık bir yol otturgaş kaldı. Kazıp tekşiriş hizmetlerde tahminen 300 metrelik yoldan başka intan yakış kordulup gelgen bir tonur, amvi binala, turalga öyle ve bir heybetlik çoğun dervazı tipildi. Arkeologlar yine bir finkiye tengisi ve yerlik usulde işlengen eynek kutularını taptı. Bu ahval Aspindos'un Şarkı Akdeniz bilen boğan soğudu alakaları ve kademi devirdeki kündülük turmuş doğrusu da yeni uçurlarını verdikken. Hürmetlik radyo almakçıla. Marco Rubio, ASEAN genişlikte bayanatıda Amerika'nın İran bilen müzakere alkılık, hel kılıç çağrılarına uçuk gelikini bildirdi. Amerika Taşkı İşler Ministeri Marco Rubio, Washington'un İran bilen diplomatiyen devamlaştırışını arzu kıldıgallıkını tekitlep, İran'ın Amerika bilen bivasite ve vasıtlık yolla arkalık alakı kurvatkallıkını etti. Rubio, meselenin İran'ın sohbetler doğrusu da estağidil bu, maslıkı dikkellikini oturup koydu. O eğer ula estağidil bolsa, bizme estağidil. Eğer bulmuşsa, öz menfaatlerimizini ve itibaktaşlarımızın menfaatlerini kodaş için ne mi gerek bozsun?

mahkemesine geliş kütülmekte. Onun adukatlarının zerlik çekimlik etkisçilik cinayeti bilen eyipleş için Karkas'tın uğurlap kitilişi kartta itiraz bildirişini devamlaştırışı mülçerlenmekte. Maduro ve onun ayalı Silsia Flores özlerinin günahsız ikenlikini takitlemekte. Maduro özünü uruş eseri tutuluşunu olsa uğurlap kitilişi de tarif bildi. Adukatlığı bu erbiye uğurlap kitilişi herkesinin kanunsuzluğunu oturup koyduğunu etti. Hürmetlik radyonluğçular, İtalya Başminister Meloni, Bologna şehirdeki kol geliş ceryanında yüzbegen ölüm ve kastinkin hakikatten otturgu çıkarılış için bizim kılmakta. İtalya Başminister Giorgia Meloni, Bologna şehirde kol geliş ceryanında öldürülgen bir kişinin ölümü geçitişlik toluk bir tekşürüş ilip verişka çakar kılıp, hakikatten toluk otturgu çıkarılışı zörür de tekitledi. Marakeşlik Abdurrahim Paker açıklanış işçi derket kıldı ve bir abdumobilga ziyan yetkizdi degen erzge sasen sakçılar tarafından tutulgan denkin hayatına ayrılgan idi. Meloni yine 57 sakçının yarınışa sebep olgan sakçılığa karşı zoravallı karakterdeki namayışlarını ayıplıp, mesullarının hakikatini izleşinin oranına tokunuş gözlüğe atkallıkını etti. Hürmetlik radyonlukçular, Trump'ın meslekçisi Bolus, Trump ayın söhbütünün önümlük iki ötkenlikini mahtadı. Amerika Birliği Donald Trump'ın meslekçisi Mesut Bolus, Aksaray uçuruşunda Livan Prezidenti Joseph Aoun bilen ütkülgen söhbetinin yakşı ötkenlikini ve müzakir kılınan dairini tarihi ehmiyet giyge edip tariflep, bunu 1949 yıldın buyan iki devlet oturusunda işkaşkan tuncu resmi kilişim işkenlikini etti. Bolus, asası dikkatinin emri tekşürüş sistemisi arkalık gelişimini kademme kadem emriyleştirişlik ellikini bildirip, hiç kimden bunun asan bir iş bulduğallıkıga bir dakikamı işinip kanmağallıkını maydırap kıldı. Hürmetlik radyonluğçıla, Amerika'nın İran karatkan hücumları 11. günüge kadem koydu. Tehran'da hava müdafiye sistemleri işe giriştirildi. Amerika Merkezi Komandallık İştabı en ahir hareketinin İran'ın Hormuz boğazındaki Suudi parhutlarına karatkan tehditleri bilen alakadar herbi iktidarlarını hücum nişanı kıyallıkını malum kıldı. Amerika Merkezi Komandallık İştabı Uttur Şark Urşidik ucumlarının eğrilişi bilen birge İran'da bikitilgen herbi nişallığa arkum arkadın 11. keçidim ucum kıldı. Komandallık iştabının ilk süpsitki bayanatı da baş iştab kısımları bugün saat 19'da İran'da bikitilgen herbi nişallığa arkum arkadın 11. keçidim ucum kıldı. Ucumla İran'ın Hormuz boğazdaki soğudu parhutları tehdit şekillendiriş iktidarını acizlaştırışını maksat kıldı o değildi. Bayanattan keyin Fars haber agentliğinin yetkizişçe İran'ın şimal-garbidiki Tebriz'nin cenubida nurgun partlaşı avazları alınan. Fars agentliğine İran'ın payitaht Tehran'ın şarkıda hava müdafiye sistemlerinin işe giriştirilgenlikini haber kıldı. Pentagon deryada yokalgan Amerika askerinin ölümünü cezimleştirdi. Bu aralıkta Pentagon seyşembi günü ilan kıygan bayanatı da düşmanın Yordaniye'deki bir herbi bazı kıygan hücumu denkken deryada yokalganlık ilan kılınan bir Amerika askerinin tokunuşta öldürülgenlikine işinde kalıkını itti. Müdafiye ministerliği New York uzun parktin kegen 28 yaşlık serjant Angel S. Rampersat'ın 2026 yılı 17. yılda Yordaniya'daki muvakkak saltı hava bazısı da düşman hücum ceryanında tokunuşlu öldürülgenlik işinimiz de bayan edilen kıldı. Amerika Merkezi Komandallık İştabı ilgili Rampersat'ını deryada yokalgan de bikitken idi. Amerika bilen İran, fevral ayında başlanan tokunuşunu ahırlaştırış ve daimi bir tinçlik gelişimi tüzüş için ötken ayı Pakistan'ın vasıtçılığı da bir öz ara düşünüş gelişimi imzalagan idi. Ama ötken ayıpta Hormuz boğazında ciddiçilik kayıtın küçüyüp iki taraf öz ara hücum kılışkan idi.

0: Kınanlar, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
1: Örmətlik radio anlıqçılar. Cənubi Koreya şimalga kartılgan embargola xilap qılıbatıdı dep guman qılınğan bir yük paroxotunu müsadir qıldı. Birleşken Devletler Teşkilatı 2006 yılından buyan Şimali Koreya'ya iqtisadi ve harbiy embargolarını icra qılıp kelmekte. Cənubi Koreya Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengeşinin Şimali Koreya'ya kartılgan embargolarga xilap qılğan dep guman qılınğan bir yük paroxotunu müsadir qıldı. Yonhap agentliğinin Cenubi Koreya Taşkı İşlam İnistirliğe Mesulunu bayanatıga saslanıp haber kılışça, Şimali Koreya

Әге қаршы БДТ қауіпсіздік кеңесінің эмбарго қарарлары қылаптық қылыдыған пәалиетлерге аралышып қалғанлыққа ғайт разведка күшкерге асасен бір юк парқы тұтығырысыда текшіріш еліп берілген. Текшіріш нәтижесінде қайдік қылаптық қылыш қылмешілер жезімләштірілген вә пароход БДТ қауіпсіздік кеңесінің қарарлығы асасен март айда тұтып қылынған. Пароход Сеулның тәхминен 60 километр жанубидеке Пьонтай шәрдегі портқа еліп берілған. БДТ қауіпсіздік кеңеші ядро планы сәбәбіден Шымал Кореяға 2006 жылдың бұян иқтизади ва әрби эмбарголарны ижра қылып келмекте. Hürmetlik radyoanlıqçılar, Rusya Odessa portını ve Ukrayna armiyası yük toşuduğun parxutlara əcəllik zərbi bədoq, dedi. Odessa şəhərində hərbi məqsədlik yüklərini saxlaş üçün işlətildiyi bildirilən Novaya Poçta şirkətinə aid logistik mərkəzinə hücum nişan qılındı. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Odessa portundakı ulaşma orulları bilen Ukrayna armiyası yük toşuyotqanlığı bildirilən iki parahotqa yuqarı eniqlikdəki qoyulğan qurallar və uçuqsuz ayırpılanlar arqalıq zərbə verilgənligini məlum qıldı. Rusiya Müdafiə Nazirliyi tərəfindən elan qılınan bəyanatda Rusiya qurallı güclərinin keç saatlərdə hava və quruqluqdan itildigən yuqarı eniqlikdəki qurallar bilan hücumçu uçuqsuz ayırpılanlarını işiltib Ukraynadakı nişanlara qartılğan hücumların davamlaşdığanlığı bildirildi. Bayanatta hücumlar neticesinde Odessa deniz soğudu portada hərbi məqsədlik yüklərini çürüş və saxlaş üçün işlətildiyi bildirilən port ul əsləhələri bilən Ukrayna armiyasının ehtiyacı üçün acıtılğan yıqılğan anbarlara zərbə verilgənliyi təkidləndi. Odessa'nın 15 və 53 kilometr cənubi şərqidəki dənizdə kitibatqan bir quruq yük paraxotu bilən Tangpung yük paraxotunun mu nişanğı ilinğallıqı təkidləngən bayanatta Мәзгүр парахутланың Одесса ва Черноморисик портларға Украина армиясы үшін жүк тошу ватқалықы бүлдірілді. Одесса шәріде әрбей мәқсәтлік жүклерін сақлаш үшін ішілділғалыққа бүлдірілген Новая Пошта шіркетігі айт логистики мәркізінің ұмыз әрбей күшірғалыққа ғышарат қылынған баянатта Одессаның 25 километр шымалық әрбедікі Kovalivka ahallar rayonu yıkılırda Neptun 2 kırgak müdafiye rakta sistemisi bataryasının nişan gelinganlığı. 2 rakta atkıç avtomobil bilen bir yük toş maşinisinin yoktulganlığı kurtuldu. Hürmetlik radyoanlıqçılar. Gresiyada adetin taşkır ısık sebebinin uç hava meydanlarda hizmet kılış çeklendi. İşhanı kadımlardan salametlik de mesele bağla bilen salametlik xəterlik qrupu da orun ağallarının öydə oturup xizmət qılış qarar qılındı. Qrisiyada adətdən təşkil ısıq hava rayı səbəbidən bugün uç hava meydallarda saat 13-17 gibi boğan aralıqda xizmət qılış çəkləndi. Qrisiya Xizmət və Amuvi Bexəterlik Ministerliği tərəfindən ilan qılınğa yazın bayanatda bugün hava temperaturusu da adətdən təşkil ürləş eskalınışı mülçərlini vatqallıqı bildirildi. Şu sebepten hizmetçilerin bexəterlikke kapalatlı kılış için hava temperaturası intan yukarı bulunduğun Uttur Girisiye, Tasaliye, Mora Yerim Areli ve Payitaht Afina Katarlık rayonlarda saat 13-17 cibuğun aralıkta kuruluş, kimsazlık zavutu, kuryerlik, mülazimtiki okşaş uç kavadı kılındığın hizmetle çeklendi. Şanı kadımlardan salametlik de mesele bağla bilen yaşan galla ve amıldarlığa okşaş xeterlik grupu da urun ağallarının bolsa öyde oturup hizmet kılış karar kılındı. Gresiya Meteorologiya İdarisi'nin bir mülçerleşişçe 19. yıldın beri davamlaşıvatkan ısı kava eğimi sebebinin bugün alayda Attiki, Viotia, Pitootida, Argülida, Tasaliye, ve korunut rayonlarda hava temperatürsi 40 grad üstünü işip gitirdikken. Tasaliyada bolsa temperatürünün 43 grad üstü yetişi mülçerlenmekte. Yeni bir tarafından grid aları Mora 20 aralı, Cenubi Ege araları aldın korundu bulup Nurgur rayonunda sıkava bilen birge çan tuzanlığı təsir göstişi kütülmekte. Hürmetlik radyoanlıqçılar, Fransiyanın cənubida tiz tarqalğan orman ot apıtı səbəbidən yüzlügən kişi tarqaqlaşdırıldı. Fransiyanın cənubi çoğun orman ot apıtı kırsızlığı düşkənməkdə. Yuxarı temperatura və iğir şəraitlə səbəbidən ot apıtı nurgun yizilağı tarqaldı.

Yerlik dairle çarşamba günü ilan kıyan bayanatı da Fransiyanın cenubudiki Var rayonunda seşembe günü başlanan ve tez tarqalgan orman otaptının 2500 gektardan artık ormanlıkını külge aylandır vetkellikini hem de 200 kişinin uylarını taşlap gitişge mecbur boğallıkını melum kıldı. Var otu çürüş idarisi bayanatçısı komandör William Vogel RMC radyosuğa bergen bayanatı da intayın iğri ahvalda turuvatımız. Tahminen 1133 hadimi kiçi boyuca ot yalqolları karış güreş kıldı dedi. Vogel çarşamba etigende otunu tek kontrol astığı ilim kallıqını. Ama yukarı temperaturuğa karamayı şamalının bugün tekim muvapıq bolışı kütüldü kallıqını etdi. Var rayonu dairleri çarşamba günü 2300 ailenin toksuz kağallıqını, bulanın köp kısmının Kotin Genak yedisi de hikayelikini bildirdi. Ammini keçiriş hizmetlerinin köp kısmı Pontivis, Kotin Genak, Silans, La Cascade, Corrines ve Monfort, Sur, Argens yizleri şundakla onun etrafı deyilip verildi. Avrupa dünyadaki en tızı sıp gitip atkan kıtlığa aylanmakta. Nurgun mutaxassislar iqlim krizisining issiq havo iqlimlari qurg'oqchilik va o'rmon o'ti apatlarining shiddatini oshirayotganligini, shuning bilan birga tuyuqsiz maydonga keladigan apat xarakterlik bo'ron cho'qqunlarini zimin hozirlayotganligini bildirmoqda. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida xabarlar oldinglar.

Hürmetlik radyonlukçılar, hem de ataklık nakşçı Yalın'ın orulışı da Deme Bana Yokum namlık nakşini huzurunla sunuyoruz.

0: Esselamu Aleyküm Mühterem Anlıkçılar. Gazze, açlık, içerik ve gayret, irade ve insanperverlik namlı programımızdan bugünkü bölümde Gazze dadlarının hikayesini anlatımız. Bir ata perzentinin kündün künge çoğun bol vatkalıqını, kademu kadem muhafiyetlerge karab mühimmat kalıqını ve yakşı bir adam süptü de dünya sehnisige çıx vatkalıqını körüşünü arzu kıladı. Bir atının arzuları elbette buna bilada çeklenmeydi. O, balısının balısınımı körüşünü halaydı. Hatta ölüp ketkendin kinmi, nevirlerinin kan tomurları da yaşaşını arzu kıladı. Bırak söz Gazze hakkıda bolganda dünyanın adetki kararışları özgürüp getdi. Gazze'de arzu armanlar, ümitler ve hiyallarımın irki kırgınçılığa uçurdu. Bunu en güzel şekilde yeni bir gazellik balığa çöndürüp ergeniydi. Danlık artist Çınlun, Gazze'deki bir balıdan soralgan, çoğun bolganda nemi bolasen diyen sualga berilgen cevabını tılık alıdı. Bala, bizden bu yerde balılar çoğun bulalmaydı. Her vakit bu mardımağa uçuruşumuz mümkün, deyip cevap verdi. Çınlun, bunu anlığımda göz yaşlarım sel bulup aktı. Özümünü tutalmadım, körü batıslar, kayrışımı çoğun saadet doğru deydi. Hoş, ondakta Gazze'de bir ata balısını bekip çoğun kılıçtın ve nevirlerini körüştün mehrum kaldırılıp atkan iken, biz Gazze'nin atlarına millet uqum arkalı karaba qaylı. Bir devletini vatan kılgan, ortak gaye, nişan, istek ve kıymet kararlar etrafı da birleşken, en muhimi biz ini bilen birge yaşayışını halaydıgan bir millet. Bir millet, yaşayış usulü, fikirleri ve öz aldığı çıkarken kararları bilen dünyada öz mevcutluğunu görsün. Medeniyeti, seniyeti, enenleri, örüp adetleri ve turmuş şekli bilen dünyaya özge xas renk koşur. Emese, Palestinlikler kandak bir millet. Ve 2 yıldan bu yana damırışmaktan rahimsiz ırkı kırgınçılık ceryanada kandak kolektif karakterini oturağı koydu. Kiranlar, Gazze'nin atlıları bilen Palestinliklerinin mınılgan yıllardan bu yana köngül koyup okuğan millet Romalı'a nezar salayım. Emese, Palestinlikler kandak bir millet ve 2 yıldan bu yana damırışmaktan rahimsiz ırkı kırgınçılık ceryanada kandak kolektif karakterini oturağı koydu. Kenanlar, Gazze'nin atları bilen Palestinliklerinin mınılgan yıllardan buyan köngül koyup tokuğan millet Romalı'a nezar salaylı. Taysir Ubeyd, perzentlerge bar imkaniyetleri bilen şereplik yaşayışının dersini berbatkan bir ata. Taysir en akıllı atılık sezimi, yani balısını koğlaş duygusu bilen hareket kılıyordu. Gazze'de bu sezim özlüksüz sınakı duşkili batkan bolsumu, o ballarga gayret ve iradının canlık bilgisi buluşun devamlaştırmaqtı. O harabilikler arasının hayatlık berpa kılışkı teriş batkan perestlik keşbiyatçıdır. O hayat görüşünü mundaq sözleydi. Biz nemele bolmasan bu veyrançılıkların içinden ümitini çıkarımız ve hayatımızdan kaytadan kurup çıkımız. İrki kırgınçılıktan ilgiri ailem bilen Gazze'nin şimalıda yaşaydı. Ama İsrailiyanın hücumları Gazze'deki mınılgan aileler yokşaş, bizden hayatımız numu astın üstün kılavetti. Şu günden başlap 11 kıtım yurt makanımdan ayrıldım. Ahırda Deir el-Belah'deki bir musafirler lagırda panahlandık. Çedirdeki şerayet insan kılıbiden çıkan idi. Tomuz ısık, kahırtan soğuk, küçlük şamal ve yamğurlar aldıda çedirler aciz idi. Tuprakını kolap bir öy şekilge keltürdüm ve üstüge çedir kurdum. Öyden çıkanda kolumuz kopkırık idi. Harabiliklerden tapkan materyallar bilen bir su ambre yasıdı. Kızım kiyimlerini yuganda soğuk su ve sopun sebebiden kolları yerilip getirdi. Oyulunup toksiz işleydiğen kir yuş maşinisi yasıdı. Bugünlü ve etini oylap çelirinin yine de bir parnik yasıdı. Berenge, piyaz ve başka köktatlarını östürüp atımın. Barlık terişçalıklarım ballarımga azırak bolsumun bir xeter ikelikini hes kıldırış üçündür. Taysir hemen ersinin kinki hücumda yok kılınıp ketişim omkelikini bilip durup mu, nöldün başlayıp bir hayat kuruşka başladı. O, men deyişinin ornağa biz degen çüyençi bilen hareket kurudu ve tartkan sindirini hem beyirle Palestinliklerge ümit beğişlaydı. Özü, bunu mundaq sözler bilen tesvirlaydı. Dünyayı yollaydıgan uçurum şu, bizden yoktuvatkan bu rahimsiz cimçitlikini ahırlaştırış üçün dünyavi bir seferverlik başlayışanlar kerek. Biz nemele bolmasan bu veyrançılıkının işinin ümitini çıkırmız ve hayatımızdan kaytını kurup çıkırmız. Mühterem anlıkçılar, insanlar da bolsa sözümüzden başında bir milletin örüp adeti ve enenlerinin tılgalgan idik. Hem de Gazze'de bir atının balısı üçün ötküzgen dəbni murasımıza guap olaylı. İsmi Mahmud Ebu İsmail. Koluda bir elgek var. Öyü bar caydaki tupraklarının tasqava tut. Mahmud sözünü mundaq başlaydı. Bu elgekten pekat birli məxsidi var. Uruştan ilgiri kişiler ballarını bekiş üçün bu elgekten un tasqap, işirki kumlarını ayrı biteş üçün işiltetti. Amma bu qitim əlgəkni ballarımızdan cəhsinin qaldıqlarını tepiş üçün tasqabatımız. Çünki üstümüzge tüşkən başqurulığa bombalar intayın küşlük edi. Mana qaram, bu bir sonak. Qandaq sonak? Bu adam sonaki. Bu əlgəkdən məqsidi nime? Məqsidi ballarımdan sonaklarını yığış. Mən uyumda yaşaydıqan məcburi köçürülüşünü və cənubqa berişini rət qılığan adetki qəzə puxrası idim. Şuna uruşunun başıda şu ili dekabrda uyumda qaldım. Ayalim, ballarım, inim. Bütün ailem digüdək birgi iduq. Bombardıman başlandı. İsrailiya armiyası kişilerini vahime kesilip öylerden çıkarıp etmekçi oldu. Bizden uyumuzdan bombardıman kıldı. Ayalim ve altı balam öldürüldü. Ben eğir yarlandım. Harabilik asıdan terk çıkan birden bir adam ben idim. Bedenim sakayıp küçük olganda uyumdan harabilikige kayıtıp geldim. İnim Ahmet'nin puti görünüp durattı. İtler göşünü yavatattı. İnimden ayalının ve ballarının cesetlerini çıkarıp defne kıldım. Uruş kaytı başlandı ve tekimi küçeydi. Ayalım bilen ballarımı çıkaralmadım. Ama bu harabilikten yine de kaldım. Her günü ayalım ve ballarım bilen sözleştim. Onlara teselli verdim. Bana teselli bergen birden bir nerse onların yanımda ikilikini his kılışıydı. Uyumdan yerimi pütülleri köyüp gitgeniydi. Taş topularını çıkarış için çoğun kuruluş maşilleri kerekiydi. Ama ben aşu yardar bedenim bilen tahminen 360-500 tonla taş kesekini tazıldım. Uyunun hışlarını birbirlep taşıdım. Ardın 2 yıl öttü. Ayalım bilen ballarımdan cestine bir bütün peyti tepiş mümkün emez. Şuna ben bu əbcil usulğa müraciət kaldım. Bir atının bütün terişallığı ayalı ve balları bilen hürmet işi de hoşlaşış üçün idi. Onlarını onun üçün şehit bolğan vətən tuparqağa tapşırış üçün idi. Çünkü bir millet xuddi yoğan çınar dərxigi oxşaş, şahları, yoparmaqları ve yıldızı bilen bir bütün halette mevcut bulup durdu. Möhtərəm anlamışlar, bugünkü programımızda bu yerde axırlaşırmız. Kendi programımızda qayta görüşüş ümidi bilen hoşlaşmaqçımız. Aman bolğaysılar.
1: Gazze, açlık sitki gayret, qatti irade ve insaniyet.

0: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Ayç Radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonitis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
9: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye Ovozi Radiosa.
13: It Turkiye hangia radioya?
7: Oldu Radio Glas Turkiye.
14: Turkiye Ünü Radiosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.

Türkiye Başkası Ankara'da 13 saat isemsiz mühterem tanışlar bugün 2026 yılının 22. iyul çarşamba günü. Siz turdan turu efirde Türkiye Ovası Radyosu'nun Tatar dilindeki topşularını tanıyorsunuz. Bizim programı 16 metrli kıska dolgunun 17.615 kilogest işliğinden topşulu. Topşumuzun bugünkü çarılışında sınırı haberlerden sın Gazze açlık şartlarında nakluk ihtiyar kışı hem kışırlık programı bilen kısıtlı temalar yazmasını takdim eder biz.

Türkiye Ovası'nın dolgunlarında sönge haberler. Oqış devlet sarkatibi Marco Rubio, Washington'nın İran bilen diplomatiyana devam etirge tülavun bildirip, Tehran'nın Oqış bilen turudan turu hem tirelip ilimte ordaştırun aytti. Rubio probleminin İran'nın silişçiler meselesinde ciddi bulmağında yatuğun bildirdi. Eğer onlar ciddi bulsa, biz de ciddi bulabız. Eğer bulmasalar, menfaatlerimizden hem birlikteşlerimizin soğukluğu için zarur bulğanını yasarbız, deyip aytti. Rubio bundan dış, İran'ın Ormuz boğazın kontrol etuunun global şağılışları bulgan bir korkanış misal təşkil etecekinde iskerti buzdu. Venezuela elbaşı Nicolas Maduro'nun şerşembe günü New York'taki mahkemege kiri qaytuu kütülü. Advokatlarının narko biznesde gayiplenuu üçin Caracas'tan urlanuuna qarşı tüşuu küzde tutulu. Maduro hem hotunu Silia Flores gayipsiz boğuların yoklayı. Maduro özün soğuş esiri hem kulga alınuun urlau deyip beylegen bolsa advokatı da harbi urlauunun hukukka qarşı keluun rastlaşağın aytı. İtalya baş ministri Giorgia Meloni blogunda da kulga alınuu

0: Da Radyo Kayağı'na.
1: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
2: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
3: Ayç Radyo Voça Türkiye.
4: Говорит голос Türkiye.
5: Эфирде Türkiye Ovası.
6: Gipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
9: Edo İfonitis Türkiye.
10: Oldi Radyo Glas Türkiye.
11: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
12: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
14: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya?
10: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye önü radiosu.
10: Burası Turkiye'nin sesi radiosu.

Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından. Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları

0: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Gidere bir amuriyet Türkiye.
8: İni adala Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este Radio Voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
13: It Turkiye Hongia Radio ya.
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
14: Türkiye Üne Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.